Devlet yavaş iki dili bana. Sen de ki şadi da. Ben de işte. Şadi ziden değil mi? Sen. Rinde de. Şadi de. Şadi de. Sazı der.